ne se wunukum hanya wudi di Israel fo anim no ma wotimi di cha epokoko ana de misro sa fadi manim